0: 60'ye çıkartma.
1: Tempo kapı ayınca kırış baklanca ama iyi sanki. Peki sen diyecek abi.
0: Çıkayım.
2: Speaker, please record your messenger time is 12:05.